Dinlenen Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle.

yıllar geçti, yollar geçti. Her şey geçti ömrümden. Bir sen geçmedin, bir senden geçemedin. Ve bugün hala tepiniyorsa şuran yüreceğin, daha da yolun var demektir. Koş yeni yıllara, yeni yollara. Ben seni hep beklerim, kadının nice yıllara. Ve yıllar sonra uyanırsam bir hazan sabahında,

Merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da deniz suyunun içme suyuna dönüştürülebilmesi için tesis kurulacak İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, deniz suyu arıtma projesinin bu yıl sonunda ihaleye çıkacağını belirtti. Aslan, atık su altyapısını da güçlendirdiklerini belirterek, biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının %38'den %58'e yükseldiğini aktardı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık bir fosil bulundu. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Daha önce de 4000 yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşılmıştı. PISA çevre biliminde Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye fen bilimleri alt ölçeği olarak ilk kez değerlendirilen çevre bilimi alanında 494 ortalama puanla 85 ülkenin ortalaması olan 447 ve OECD ortalaması olan 480 puanın üzerinde performans gösterdi. Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979'dan bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Uzmanlar bu devasa miktarın eğer dondurulsaydı Amerika'nın tüm yüzeyini 1,5 metre derinliğinde tamamen kaplayacak kadar büyük olduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar bunun gelecek adına kötü haber olduğuna işaret ediyor. Gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Environmental Research Letters'ta yayınlanan yeni bir araştırma, 21. yüzyılın sonuna kadar yerkürenin kara alanlarının %40'ından fazlasının kurak hale geleceğini ortaya koydu. Etna yanardağı hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağı Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı aktarıldı.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi hafta sonları herkese. 19 Eylül 2026 Cumartesi günündeyiz. Bir hafta sonu daha başladı. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk hafta sonu olacak bu hafta sonu. Eski düzene geri dönülmeye çalışılan bir dönemdeyiz. Uyku saatleri, trafik düzeni derken aslında hepimizin alışması gereken bir dönem bu dönem. Bu dönemde kendinize vakit ayırmayı unutmayın lütfen. Hafta sonu değerlendirebileceğiniz pek çok etkinlik önerisi paylaşacağım önümüzdeki 2 saat içinde. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Hadi başlayalım hafta sonu.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Yalnız beni unutma.
1: Dün 10 yeni film vizyona girdi. 4'ü yerli yapım. Kehanet, Anya Taylor-Joy, Chris Evans ve Selma Hayek gibi isimleri bir araya getiren bir gerilim filmi. Seçkin bir bahş gecesinde yaşanan tehlikeli bir baskını anlatıyor. Korku severler için efsane bir seri geri döndü. Yepyeni bir Resident Evil filmi dün sinema salonlarına geldi. Aksiyon komedi tarafındaysa Jason Statham'lı Sınırsız filmi iyi bir alternatif olabilir. Çocuklu aileler için de Ayı Kardeşler Macera ekibi haftanın öne çıkan animasyon yapımlarından. Belki bu hafta sonu bir filme gitmek istersiniz.

Havalar serinlemeye, sabah akşam arasındaki sıcaklık farkı artmaya başladı. Peki sonbaharla birlikte bağışıklık sistemimizi nasıl desteklemeliyiz? Birkaç uzman önerisi paylaşacağım. Mucize bir vitamin ya da tek bir yiyecek aramak yerine düzenli uyku, dengeli beslenme, yeterli sıvı ve hareket önemli diyor uzmanlar. Özellikle mevsim geçişlerinde uyku düzenini korumak çok önemli. Çünkü bağışıklık sistemimizle uyku arasında doğrudan bir ilişki var. Sebze ve meyveleri çeşitlendirmek, yeterli protein almak ve gün içinde hareket etmek de bağışıklığın normal çalışmasına destek oluyor. Yani havalar serinledi diye kendimizi vitamin kutularına teslim etmek yerine önce uyku saatlerimize ve soframıza dikkat

Kralmüzik.com.tr'den birkaç müzik haberi paylaşacağım. Modelin yeni teklisi İyi Bir Sevgili dijital platformlarda yerini aldı. Parçanın çıkışı grubun uzun bir sessizliğin ardından yeniden hareketlendiği bir dönemde geldi. Model tam 10 yıl aradan sonra yayınladığı Ölürüm Daha İyi ile geçtiğimiz aylarda müzikseverlerle yeniden buluşmuştu. Hatta hatırlayın, Ağustos ayında Harbiye'de kapalı gişe bir konser verdiler. Grubun bu yıl içindeki ikinci çıkışı olan İyi Bir Sevgili şarkısının da söz ve müziği Can Temiz'e ait. Düzenlemeyi Model Kaan Arslan'la birlikte tamamladı. Vokal kayıtları ve mix mastering'de Ozan Tügen imzası taşıyor. Tuğba Yurt yeni şarkısı Onursuz Ozanlar'la sevenleriyle buluşan bir başka isim. Şarkının söz ve müziği Mert Carim imzası taşırken düzenlemede Mert Carim'in yanı sıra Muhammed Ali Bektaş ve Berkay Kurt da yer alıyor. Müzik dünyasındaki gelişmelere, yeni projelere, albümlere ve konser duyurularına sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

19 Eylül 2026 Cumartesi bugün. İstanbul'daki dinleyicilerimiz için harika bir etkinlik önerim var. Şehrin bilinmeyenlerini keşfedebileceğiniz müthiş bir etkinlik düzenleniyor. Geçen hafta sonundan bu yana Avrupa Miras Günleri yarın akşama kadar sergilerden atölyelere, konserlerden rehberli kent turlarına, tarihi binaları, avluları, kültür mekanlarını ve normal zamanda ziyaret edemediğimiz bazı özel alanları görmemiz mümkün Avrupa Miras Günleri sayesinde. Yani bu kez İstanbul'u turist gibi değil, biraz da şehirde yaşayan ama şehrin hikayelerini bilmeyen biri gibi keşfedeceğiz. İstanbul'un tarihi dokusunu anlatan bu etkinlik dediğim gibi yarın akşama kadar sürüyor. Bence programı bugün ve yarın için bir inceleyin.

Bu hafta Süper Lig'deki karşılaşmaları bir hatırlayalım bence. Bu akşam Trabzonspor kendi sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. İki takımın da 3 puana bu kadar ihtiyacı olduğu bir dönemde bu maç haftanın en çok konuşulan maçlarından biri olmaya aday. Sosyal medya zaten bu karşılaşmayı konuşuyor. Yarınsa iki büyük takım daha sahada. Fenerbahçe evinde Eyüpspor'u karşılayacak. Beşiktaş zorlu bir deplasmana çıkıp Ahmet Sportif faaliyetlere konuk oluyor. Tüm takımlara şimdiden başarılar diliyoruz. Bu arada milli takım UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki ilk maçın 25 Eylül Cuma günü Fransa ile mücadele edecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak bu maç. Mbappe ile Arda Güler karşı karşıya gelecek yani.

Hafta sonu izleme listeniz için birkaç önerim olacak. The Gentleman 2'yi bitirdiniz mi mesela? Guy Ritchie imzalı dizide Theo James ve Kaya Scodelario başrolde. Bu kez İngiliz kırsalından İtalyan göllerine uzanan bir suç hikayesiyle karşımızda. Salı akşamı Tuzlu Kahve'yi kaçırdıysanız lütfen izlemeyi unutmayın. Geçtiğimiz haftalarda kaybettiğimiz oyuncu Serhat Kılıç'ı da andılar salı akşamki bölümde. Çok inceydi o replik gerçekten. Huzur içinde uyusun sevgili Serhat Kılıç. Dün Yeni Tanıyorum izleyiciyle buluştu. Erçin Sango ve Melisa Sözen'in başrollerini paylaştığı dizi.

dizinin konusu dikkat çekici. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulur. Fakat bu kadın Funda ve eşi için beklenmedik değişimlere sebep olur. Hafta sonu bir çırpıda izlenecekmiş gibi geldi bana. Ve Stranger Things'i sene 1985'in ikinci sezonuyla geri döndüğünü hatırlatmak isterim. Bu kez hikaye bizi orijinal dizinin ikinci ve üçüncü sezonu arasında kalan hiç anlatılmamış bir döneme götürüyor. Ve tüm bunlar nostaljik bir görsel dille anlatıyor. Hafta sonu izleme listenize alabilirsiniz.

liste. Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Tan Taşçı Gidişat. 9 numara Derya Ulu Şımarık. 8 numara Poyzi Başımda Belalar. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değilim. 5 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 9 numara Poyzi Başımda Belalar. 8 numara Bora Duran Döndüm. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Crash Crash. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Toz Pembe. 2 numara Blok 3 Poyzi Çok Güzel Gülüyorsun. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Dokuz numara Mebrure Değilim.
1: Cefa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Sekiz numara Kıraş Kıraş.
2: Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim.
0: Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun.
3: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alış.
0: 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
4: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 5 numara Poizi Başımda Belalar.
5: Yine yazdım ha, unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 4 numara Manifest Toz Pembe.
6: Çok toz pembe.
0: Numara

0: Manifest Ajda Pekkan hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli.
0: 2 numara Hadise Ara Beni.
1: Düşünerek yine kara kara seni. İnadına bırak da ara beni.
0: 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

19 Eylül 2026 Cumartesi bugün. Kocaman bir hafta sonuna birlikte giriş yaptık. Hafta sonu boyunca değerlendirilebilecek etkinlik önerilerini, izleyebileceğiniz dizileri, sinema filmlerini, erişime açılan yeni yapımları hatırlatmaya çalıştım. Bugün Ankara yağışlı ve çok bulutlu. İstanbul'da ise Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında yağış görülecek. Sıcaklıklar 25-26 dereceler civarında. İzmir'de ise hafta sonu yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, sıcaklıklarında 30-31 dereceler civarında seyredeceğini söylüyor uzmanlar. Planlarınızı da buna göre yapın lütfen. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Mesajlarınızı alıyorum. Harikasınız. Hepsine dönemiyorum ama. Şimdi gidiyorum. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
2: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
7: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da

104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Reklam.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
6: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
7: TEB o kadar iyi ki TEB.
8: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
9: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
10: Bankkart, seni düşünür o.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yatakların 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
13: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
14: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
13: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu günler. Bugün 19 Eylül 2026 Cumartesi. Artık kocaman bir haftayı geride bıraktık. Şimdi plan yapmanın zamanı. Evet, ben Arzu Kaya. 2 saat boyunca çok sevdiğiniz şarkılarla sizlere eşlik etmeye geldim. Siz de bana eşlik etmeyi unutmayın. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu güzel cumartesi gününü biraz daha güzelleştirelim mi? Peki, o zaman gelin benimle.

0: Dan say. Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu. Bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
3: Kral Pop. 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi bankkart.com.tr.

0: TRT. Bankart. Seni düşünür o.
1: İşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
2: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
3: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
1: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

güzellik algısı üzerinde yapılan bir araştırmadan bahsetmek istiyorum sizlere. Samimi bir tebessümün yarattığı etkinin en profesyonel makyajdan bile daha güçlü olduğunu gösteriyor bu araştırma. Gülüm

Gülümseme, karşı tarafa doğrudan sıcaklık, özgüven ve ulaşılabilirlik mesajı vererek doğal bir çekim alanı oluşturuyor. Doğallığın ve içten gelen bir ifadenin insan zihninde yarattığı olumlu algı, yapay dokunuşların her zaman önüne geçiyor. Yani bu araştırma şöyle söylüyor: erkekler kadınların gülümsemesini makyajdan daha çekici buluyor. Tabii kadınlar aslında erkeklere kendini beğendirmek için değil, kendi özgüvenini yükseltmek, kendini iyi hissetmek için yapıyor. Ama elbette doğal bir gülümseme makyajdan daha etkili. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz, en sevdiklerinizle devam ediyor. Kafamın

Ah, Japonya yine değişik bir şeyle karşımızda. Japonya sıra dışı bir yarışma düzenledi. Ülke yoğun çalışma temposu ve stres nedeniyle uyku sorunu yaşıyor. Aslında Türkiye'de de bu problemi olan çok insan var. Onlardan biri de benim. Şimdi şöyle, yarışmacıların yapması gereken tek şey gürültü ve çeşitli dış uyarılara rağmen uykuları bölünmeden tam 90 dakika boyunca kesintisiz uyuyabilmek. Etkinlikte bu zorlu süreci başarıyla tamamlayan katılımcılara yaklaşık 700 bin TL değerinde bir ödül veriliyor. Uzmanlar modern şehir hayatının yarattığı kronik uykusuzluk problemine mizahi ve dikkat çekici bir farkındalık kazandırmak amacıyla bu tür etkinliklerin düzenlendiğini belirtiyor. Eğer ülkemizde böyle bir yarışma olsaydı katılır mıydınız? 90 dakika dış etkenlere rağmen deliksiz uyuyacaksınız ve karşılığında 700 bin lira para kazanacaksınız. Ben yarışmaya katılırdım kesin. Başta beni görürdünüz. Ama uyuyamazdım. Çünkü ufacık bir sesten bile uyanabiliyorum. Dolayısıyla benim 90 dakika deliksiz uyuyabilmem imkansız. Evet, Japonya gerçekten değişik bir ülke. İlginç ve güzel haberleri takip etmek istiyorsanız Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'yı dinlemeye devam edin.

0: Reklam.
1: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
2: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

0: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sen için rahat diye pestisit

0: analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
1: getir. Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz, en keyif aldığınız şarkılar eşliğinde devam ediyor. Evet, bizleri nerelerden dinliyorsunuz? Şu dakikalarda neler yapıyorsunuz? Merak ediyorum. Lütfen benimle paylaşın. 0533 781 74 74. Belki iştesiniz, belki trafiktesiniz, belki deniz kenarında yürüyüş yapıyorsunuz. Mutlaka hepiniz bir şeylerle uğraşıyorsunuz. Bunu görmek, duymak, bilmek istiyorum. Yazmayı unutmayın. En sevdiklerinizden biri daha. Şimdi

0: Pop Haber.
1: 19 Eylül Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün gelişmeleriyle sizlerleyiz. Karadeniz bölgesindeki sağanakta Trabzon ve Rize'de heyelan, su baskınları ve yol çökmeleri yaşandı. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete 9 mahalle ve 7 köyde hasar olduğunu bildirdi. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltındaki Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. Tutuklanması istenen iş gören ve Doğan'ın işlemleri ise devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. 29 şüpheli hakkında 12 eylem bulunuyor. Şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı. Çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığı ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatla makbuz düzenlediği ortaya çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısındaydı. Tutukluluklarının 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına geminin sol ön kızağındaki bir kırığın yetersiz şekilde tamir edildiğine dair 17 Haziran tarihli fotoğraflar da eklendi. İstanbul Havalimanı'nın yeni pisti, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete girdi. 4. pistin devreye girmesiyle önemli ölçüde yakıt ve zaman tasarrufu sağlanması

0: amaçlanıyor. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcaklık ülke genelinde birkaç derece artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 26, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 30, Antalya az bulutlu 33 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de 6. haftanın açılışında dün tek maç oynandı. Kasımpaşa Konyaspor maçından gol sesi çıkmadı. Süper Lig'de bugün de 4 maç var. Günün maçı saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir karar geldi. Artık MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor kulüplere bilgi verecek. MotoGP'de sezonun 15. ayağı Avusturya'da koşulacak. Bugün saat 16'da sprint yarışı var. Türk taraftarlar 10. viraja kurulan özel tribünde milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nu destekleyecek. Ana yarış heyecanı ise yarın saat 15'te.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık hafta sonuyla birlikte birkaç derece yükseldi ancak Marmara'da hava biraz bulutlu, Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Karadeniz'de ise Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili, ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir Otoyolu'nun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

Hadi gelin hep birlikte mesajlara bakalım. İstanbul Ataşehir'den Dilan. Hafta sonuna resmen giriş yaptım. Bugün evden çıkmaya niyetim yok. Kahvemi aldım, keyif yapıyorum. Harikasın Dilan. Keyfini bozma, böyle devam. Ve bir mesaj daha. Selam Kral Pop. İzmir Alsancak'tan yazıyorum. Hava güzel, müzik güzel, daha ne olsun. Cumartesi gününün hakkını bu güzel şarkılarla veriyorsunuz. Teşekkürler demiş. Biz de sana çok teşekkür ediyoruz Mert. Eskişehir'den İlker. Bisikletime atladım. Kulaklıklar kulağımda. Şehir turu başladı. Cumartesi böyle yaşanır. Keyfim yerinde, sıradaki şarkıyı kendime armağan ediyorum demiş. Harikasın. Trabzon'dan da bir mesajımız var. Sevgili Tolga, ben bugün çalışıyorum. Oldukça yoğunum ama kulağım Kral Pop Radyo'da. Sıradaki şarkıyı kendime

ve müşterilerime istiyorum demiş. Pekala Tolga, dinlemede kal. Bu arada Berlin'den bir dinleyicimiz yazmış. Ece, gurbette olsak da Kral Pop bizi evde hissettiriyor. Ailemizin özlemini gideriyor.

Petrol ofisinde ilk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
4: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne biat istersen.
5: Yatarım Puffy, uykun iyi Puffy. 14-21 Eylül tarihleri arasında 14. nesil Core i5 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Asus TUF Gaming F16 Notebook 64.999 liraya, Ryzen 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
3: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
2: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Esatmak istiyorsan

İstanbul'da yaşayan dinleyicilerimiz için bir önerim olacak. Eğer plan yapacaksanız planlarınızın arasına kültürel turları eklemeyi unutmayın. İstanbul'da İBB'ye bağlı müzeler 1 TL oldu. Yerebatan Sarnıcı ve Şerifiye Sarnıcı'na giriş ücreti 1 TL. Kimliğinizi gösteriyorsunuz, bu kadar. İstanbul'da yaşayıp da kültürel yerlere gitmeyen o kadar çok kişi var ki. Gidin, görün, özellikle çocuklarınızı götürün. Çok hoşunuza gidecek. Ailece yapılan kültürel turlar inanın bana her şeyden çok daha kıymetli ve değerli. Evet, Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor en güzel şarkılarımızla. İşte onlardan biri daha Kral Pop Radyo'da.

Bugün günlerden Kral Pop Radyo Top 20. Evet, saatler 13'ü gösterdiğinde Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı başlayacak. İlk 5'e bakalım değişmeden önce liste. Çünkü ilk 5 çok önemli. Liste 20 şarkıdan oluşuyor. Türkiye'deki tüm radyolara, müzik sektörüne yön veren listemizin ilk 5'inde bu hafta 5 numarada Crush ve şarkıları Crush yer alıyor. 4 numarada Ankara Ekoz, Beni Al. 3 numarada Manifest, Toz Pembe. 2 numarada Hadise, Ara Beni. 1 numarada ise Blok 3, Sebebi Yar. Listeyi girin görün kralmüzik.com.tr'den. Dinleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz sıralamayı. Saatler 13'ü gösterdiğinde bakalım neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Kulağınız, gözünüz.

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'e davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.

0: ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet.
6: Getir, bir mutluluk getir.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Akasa alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve Karadut Frank üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir.

0: Haber.com'da.
1: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
2: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL, toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi

kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Gün boyunca en sevdiğiniz radyo programcıları, en sevdiğiniz şarkılarla her anınıza eşlik edecek, unutmayın. Ve birazdan Türkiye'nin en çok sevdiği ve dinlediği 20 şarkının geri sayımı başlayacak. Kaçırmayın, ben de keyifle dinleyeceğim sevgili Çelik'in sunumuyla. Yarın pazar birlikte geç kahvaltı yapacağız, birlikte plan yapacağız, belki birlikte yürüyeceğiz. Her şeyi birlikte yapacağız. Hem de en güzel şarkılar eşliğinde. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde ben Arzu Kaya mikrofonumdayım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm güzelliklerin ve mutlulukların yanınızda olacağı bir gün diliyorum sizlere. Hoşça kalın.

Radyo Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz başladı. Haftanın 20 numarası 13 haftadır listemizde yer alan Derya Ulu Şımarık şarkısıyla listemizde 20 numarada. Şarkının sözleri Derya Ulu ve Yasemin Özşengül, müziği ve düzenlemesi de Asil Gök'e ait. Şımarık, Derya Ulu bu hafta bir basamak geriledi ve 20 numaranın sahibi oldu. Sorma.

Ben şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 20 numarada Derya Ulu yorumuyla şımarık dinledik. Geri sayımda 19 numaranın sahibi ise Asil Gök. Ne oldu böyle şarkısıyla listemizde 5. haftasında. Sözler Derya Ulu ve Sefo'ya ait, müzik ve düzenleme de Asil Gök'e. Ne oldu böyle Asil Gök? 19 numaranın sahibi oldu bu hafta.
1: Benim olmadıysa olmadı, yerine kimse koymadım. Yok halim, yok halim. Sarıldı hep şu kollarım, seninle

Listemizde 19 numarada Ne Oldu Böyle şarkısıyla Asil Gök dinledik ve geri sayımda haftanın 18 numarasıyla devam ediyoruz. Listemizin 18 numarası Mela Bedel. İki Tas Çorba şarkısı Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde yorumladığı şarkısıydı ve bir basamak geriledi, 18 numaranın sahibi oldu. Gözlerim.

Sözleri Mustafa Sandal'a ait, müziği ise Bülent Tezcan'a. İki tas çorba ile Mela Bedeli listemizde bu hafta 18 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 17 numarasıyla devam ediyoruz. 18 haftadır listemizde yer alan Mebrure Değilim şarkısı bu hafta bir basamak yükseldi ve 17 numaranın sahibi oldu.

0: Pop Radyo Top 20. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.

0: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank.

0: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: 3-30 Eylül tarihli.

0: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
1: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
2: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
3: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

0: Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz haftanın 16 numarasıyla devam ediyor. 16 numarada listemizde Kırgınım şarkısıyla Blok 3 var. Kayıp Persona albümünde yer alan şarkılardan Kırgınım'la Blok 3'ü bu hafta 16 numarada dinliyoruz.
0: Bu şarkı Kral Pop Radyo Top 20'de 16 numara.

Listemizde 14. haftasında bir basamak gerileyen Blok 3 Kırgınım şarkısıyla 16 numaranın sahibiydi. Haftanın 15 numarası ise APO. Ömrüm şarkısı bir dizi için hazırlandı ve birçok platformda uzun süredir severek dinlediğimiz yorumlardan biri. Listemizde 25. haftasında 15 numaranın sahibi oluyor. APO Ömrüm.

Sözü müziği APO'ya, düzenlemesi de Tuğberk Işık ve Burak Alkın'a ait Ömrüm şarkısıyla APO'yu 15 numarada dinledik. 14 numarada ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Poise var. Başımda Belalar şarkısıyla Poise bu haftada 14 numaranın sahibi oluyor.

Pop Radyo Top 20 listemiz, geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor. 14 numarada Poise ile Başımda Belalar dinledik ve haftanın 13 numarasıyla geri sayımımız devam ediyor. Sözü müziği Çağrı Kaymak imzalı. Düzenlemede de Kerem Aktağ var. Yangın Yeri şarkısıyla Elif Buse Doğan bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu. 13 numarada dinliyoruz.

EBD Müzik tarafından yayınlanan Elif Buse Doğan Yangın Yeri Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 13 numaranın sahibiydi. Geldik haftanın 12 numarasına. 12 numarada son dönemin en dikkat çeken yorumlarından Nefes Sana Düşüyorum yer alıyor. Sözleri ve müziği Mehmet Akbay'a ait Sana Düşüyorum şarkısıyla Nefes listemizde 3. haftasında 12 numaranın sahibi oluyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listemiz geri sayımımız tüm hızıyla devam ediyor. Geldik haftanın 11 numarasına. Bu hafta listemizde 11 numarada Tantaşçı var. Gidişat şarkısının sözü, müziği, düzenlemesi Tantaşçı'ya ait ve bu hafta bir basamak gerileyerek 11 numaranın sahibi oldu.

Listemizde Gidişat şarkısıyla Tantaşçı'yı 11 numarada dinledik. Geldik haftanın 10 numarasına. Uzun süre zirvede dinlediğimiz, bu yaz boyu da keyifle dinlemeye devam ettiğimiz şarkılardan biri daha. Manifest, Ajda Pekkan, Hileli, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 19. haftasında 10 numaranın sahibi oluyor.

0: Radyo Top 20.
1: Reklam. Hesabı alabilir miyim?
2: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
1: Nasıl yani?
3: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
4: seninle. Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap...

0: kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Telefon deyince vatan. Vatan, vatan.
4: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
5: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
6: TEB o kadar iyi ki TEB.
7: Standart vadeli, ileri vadeli ve kaliteli.

Radyo Top 20. Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı haftanın 9 numarasıyla devam ediyor. 9 numarada 9. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini koruyan Sibel Can ve APO var. Kıyamam şarkısının sözü ve müziği APO'ya ait Sony Müzik tarafından yayınlandı ve bu hafta listemizde 9 numaradaki yerini koruyor.

numarası Kıyamam şarkısıyla Sibel Can ve AP oldu ve geldik haftanın 8 numarasına. 8 numaranın sahibi ise yine Kayıp Persona albümünde yer alan Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3, geri sayımda 16 numarada Kırgınım şarkısıyla dinlemiştik ve Kayıp Kalp'le bu hafta bir basamak geriledi ve listemizde Blok 3 8 numaranın sahibi oldu.

duvarlar. 8 numarada sözü ve müziği Blok 3'e, düzenlemesi de Narko Cerrah'a ait Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Kalp'le Blok 3 dinledik. Ve 7 numarada ise geri sayımımız Burak Bulut yorumu Ah Be Manolya ile devam ediyor. 5. haftasında bir basamak geriledi ve 7 numaranın sahibi oldu Burak Bulut Ah Be Manolya şarkısıyla.

yapayalnız. Sözü müziği Burak Bulut'a, düzenlemesi de Efe Can'a ait. Ah be Manolya, Burak Bulut bu hafta 7 numaraydı. Haftanın 6 numarası ise 46 haftadır listemizde yer alan ve keyifle dinlemeye devam ettiğimiz şarkılardan Semi Cenk, yorumu Çıkmaz Bir Sokakta oldu. Şarkının sözü ve müziği de hemen her şarkısında olduğu gibi Semi Cenk'e ait.

düzenlemesini Sammy Cenkberk Arda Büken'in yaptığı Eva Records tarafından yayınlanan Çıkmaz Bir Sokakta şarkısıyla Sammy Cenk'i bu hafta 6 numarada dinledik. Geldik haftanın 5 numarasına. 5 numarada son dönemin yeni grubu Crash var. Şarkıları Crash'la bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudular. Şarkının sözü ve müziği Sezer Dinç, Barış Yüksekkaya ve Milan Önder'e ait. Crash, Crash bu haftada

Düzenlemesi Sezer Dinç'e ait Crash Crash bu hafta 5 numaraydı. 4 numarada ise geçtiğimiz haftaki yerini koruyan bir başka isim Ankara Ekos var. Beni Al şarkılarıyla bu haftada 4 numaranın sahibi oldular.

Sözleri Mert Can Erkan, müziği Sertan İpek ve Mert Can Erkan'a ait. Ankara Ekos Beni Al 26. haftasında listemizdeki bu haftada 4 numarada yer aldı. Geldik 3 numaranın sahibine. 3 numarada bu hafta Manifest var. Toz Pembe şarkısıyla listemizde 11. haftalarında 3 numaranın sahibi oldular. Şarkının sözleri Zeki Arkun ve Manifest'te, müziği de Zeki Arkun'a ait.

Manifest ve Toz Pembe listemizde bu hafta 3 numaraydı. Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Listemizde 2 numaranın sahibi Hadise oldu. Bu hafta da geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve Ara Beni şarkısıyla Hadise, Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 2 numarası.

0: Kral Pop Radyo Top 20. Reklam. Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
2: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
3: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
5: Puffy'de şimdi hediye mevsimi. Seçili yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de seni bekliyor. Üstelik Puffy yataklarını 100 gece dene. Beğenmezsen koşulsuz iade. Sen bunun üstüne...

0: GB, 11 inç Android tablet 10.999 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Hep kazandıran taksi, bir taksi, bir taksi.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır.

0: diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZT3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
2: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

0: 18 numara. Numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: 14 numara.
2: Yine yazdım ha, unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 13 numara.
3: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 12 numara.
2: Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanacak.
0: Kral Pop Radyo Top 20 10 numara.
4: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli.
0: 9 numara.
5: Uyuyamam, yalanım yok, dokunamam. Demezmedim gözlerim yalan, sana kıyamam.
0: 8 numara.

0: 3 numara. Pop Radyo Top 20
1: ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geldik bu hafta zirvenin sahibine. Zirvenin sahibi değişmedi, blok 3 ve sebebi yar. Bu arada geri sayımda 16 numarada Kırgınım şarkısıyla dinledik blok 3'ü, 8 numarada Kayıp Kalp şarkısıyla dinledik ve zirvede blok 3 sebebi yar Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada bir

var. Pop, pop, kral.

0: serinim. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
4: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
5: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye

0: Baran Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
3: Bir numara Mutlu Akü, yollarda hep bir numara.
2: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
3: Mutlu Akü bir numara.
4: Atasoy alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
3: getir. Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin. Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Alışverişin yeni merkezi,
4: Merkez Ankara. İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

0: Pop Haber.
1: Merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 19 Eylül Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Sağanak sonrası Karadeniz sahil yolunun Of, İdere, Pazar kesimi su altında kaldı. Yolda heyelan ve çökmeler oldu. Ağaçlar devrildi. Menfezler tıkandı. Trafikte de aksamalar yaşanıyor. İdere'de 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Tedbir amacıyla 7 ev tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na yapılan 4. pistin açılış töreninde kürsüdeydi. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserimiz var dedi. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalarda 4 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi, 131 fon içinde tasfiye kararı alındı, sürecin İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın yönetmesine karar verildi, varlıkların 3 ay içinde satılacağı, 17 Eylül öncesi satış emri verenlere de öncelik sağlanacağı bildirildi. Hazine Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında alınan tedbirlerin şu an yeterli olduğunu aktardı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen iki eski savcı tutuklandı. Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında da ev hapsi kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. 29 şüpheli hakkında 12 eylem bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan gemi faciasında zanlıların tutukluluklarının 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına geminin yetersiz şekilde tamir edildiğine dair 17 Haziran tarihli fotoğraflar da eklendi. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen eşyalar üzerinde soruşturmaya etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
0: Kral Pop Haber.

0: Ne sunar.
1: Süper Lig'de haftanın maçı Trabzon'da oynanacak. Karadeniz ekibi Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Süper Lig'de 6. hafta öncesi Galatasaray 13 puanla lider, Trabzonspor 7 puanla 9. sırada. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi. Belçikalı futbolcu yarın oynanacak Ahmet Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek. A milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki aday kadrosu belli oldu. Montella listede 29 isme yer verdi. Milli takım 25 Eylül'de Fransa'yı, 28 Eylül'de İtalya'yı ağırlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık hafta sonuyla birlikte birkaç derece yükseldi ancak Marmara'da hava biraz bulutlu, Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Karadeniz'de ise Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili, ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Güzel bir hafta sonu dilerim. Bugün cumartesi. İyi geldi mi size cumartesi? Bazılarımız sabah gözünü açtığında cumartesi listesini hazırlamıştır. Market, berber, ev işleri.

işleri, çocukların işi, aile ziyareti, hafta içinde yapılmayan ne varsa, değil mi? İki güne sığdırmaya çalışılır. Sonra pazar olur. Pazar akşamı hele ki. Ben ne zaman dinleneceğim diye bir isyan. Boş zaman üzerine maalesef böyle bir durumumuz var. Biraz boş zaman yaratıyorsak onu da doldurma eğilimindeyiz. Serbest zaman demek belki daha doğru olur. Boş zaman kulağa da güzel gelmiyor, değil mi? Serbest zamanda sürekli verimli geçirmek zorundaymışız gibi hissediyoruz. İşte o zaman aldığımız keyif de azalıyor. Bugün her boşluğu doldurmasak mesela, bazı işleri hafta içine bıraksak, erteleme gibi düşünmeyin. Sadece biraz kendimize zaman ayırmak için. Olur mu? Bazen hiçbir işe yaramayan bir saat bile insana en çok yarayan saat haline dönüşebiliyor. Çünkü dinleniyoruz.

0: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
1: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otosu.

0: için otosor.com.tr. Alışverişin yeni merkezi,
1: Merkez Ankara. 14-21 Eylül tarihleri arasında Brown 52B 16 çift 0S Series 5 ıslak ve kuru tıraş makinesi

0: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
1: Sen için rahat hediye, pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
2: getir. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
5: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
6: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
4: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
10: İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan İşte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir,

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi'nde.

Herhalde gün içerisinde en zor duyduğumuz kelimelerden biridir, değil mi? Haklısın. Haklısını duymak çok zor günümüzde. Benim başıma mı geliyor sadece, yoksa siz de deneyimliyor musunuz bilmiyorum. Tabii tartışma ortamı. Bir noktada fark ediyorsun, karşındaki gerçekten haklı ama o iki kelime bir türlü ağzından çıkmıyor. Haklısın diyemiyorsun. Neden? Çünkü bazen tartışmada meseleyi çözmekten çıkıp kendimizi savunmaya başlıyoruz ki aslında bazen değil, çoğu zaman. İnsanlar kendi görüşünü kimliğinin bir parçası gibi görür çoğu zaman. Sebebi budur. Bu yüzden fikirden vazgeçmek yenilmek gibi hissettirir. O yüzden haklısın demek fikrinden vazgeçmek istemez. Güçlü insan her konuda sözünü söyleyen değildir denir. Çok severim bu sözü. Gerektiğinde karşısındakine son sözü bırakabilen, bana kalırsa, güçlü insan. Sizce de öyle değil mi?

0: aşk yaşadım.
1: Hafta sonu mümkün olduğunca sosyal ortamlarda vakit geçirenler, bir süre önce tanıştığınız kişilerle karşılaştığınızda isimler unutuluyor. Eyvah, ne yapacaksınız? Birisi yanınıza gelmiş, sizi tanıyor, siz onu çok iyi tanıyorsunuz ama isim yok. Evet, özel isimlerin hafızadan çağrılmasının diğer bilgilere göre çok daha zor olduğunu artık biliyoruz. Örneğin doktor dediğimizde mesleğe ait onlarca ipucu var değil mi zihnimizde? Ama Mert dediğinde örneğin o isim hakkında tek başına bilgi vermez. O yüzden bazen insanın nerede oturduğunu, çocuğunun okulunu, geçen sene yaptığı tatili hatırlıyorsundur ama ismi bir şekilde aklına gelmiyordur. İlgisizlik değil bu tabii. Hafızanın çalışma şekli. O yüzden kendinizi yormayın bugün de karşılaşıp da ya yine unuttum bu adamın ismini ya da bu kadının ismini demişseniz. Yalnız değilsiniz, çoğumuz yaşıyoruz bunu. Bütün hikayeyi hatırlayıp başlığını unutuyoruz başka deyişle.

Petrol Ofisi'nde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Akses'ler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi Petrol Ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı Petrol Ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
3: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
4: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
5: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
6: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
7: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
6: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.

0: Dilediğiniz gibi oluşturabileceğiniz evlilik paketleri Divan Ev'de. Evin tüm mobilyaları sadece 7875 TL'den başlayan taksitlerle. Üstelik tüm indirimlere ek %10 indirim fırsatıyla. Son gün 30 Eylül. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: TEB bireysel kredi kartlarıyla okul alışverişi ne kadar iyi?
4: Toplamda 1500 TL indirim kazandıracak kadar iyi. Siz de 21 Ağustos 30 Eylül tarihleri arasında eğitim, giyim, market, ayakkabı ve kırtasiye alışverişlerinizi TEB bireysel kredi kartlarıyla yapın. Tek seferde 4000 TL ve üzeri harcamanıza 100 TL. Toplamda 1500 TL indirimi kaçırmayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.

Güven duygusu ne zor kazanılıyor değil mi? Güven özellikle ticarette de çok zordur. Sosyal ilişkilerde de aynı şekilde. Güveni kaybettiğimiz an itibariyle yeniden inşa etmesi çok zordur. Önemli bir emanet gibi. Bir anahtar düşünün, bir sır, bir sorumluluk. İçinizden bana güvendi diyorsunuz. Birisi size bunları veriyor, emanet ediyor. Evet, güven böyle bir şey. Birçok ilişkinin de kilit noktasıdır bu. İlişkilerde sürekli kontrol etmek yerine güvenmek önemlidir. Güven olmayınca ilişki yürümez zaten, değil mi? Tabii güveniyoruz diye de kör olmamak lazım. O da ayrı bir sorunu beraberinde getiriyor. Ama ilişkilerde sürekli şüpheyle büyümüyor. Yani bunu bir dengeye oturtmak lazım. Zor iş. Sorumluluk gerektirir ilişki denir ya, işte sorumluluğu bence yükleyen en büyük cümle de bu. Ben sana güveniyorum cümlesi.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hafta sonu biraz boşluğunuz varsa, o boş vakitte telefona dadandıysanız eski mesajları görüyor musunuz? Eski mesajlar, telefon temizliği yapanlar belki o mesajları siliyordur. Binlerce mesaj, çoğu hiç düşünmeden siliniyor. Sonra bir konuşmada, bir mesajda kalıyorsun. Yıllar önce yazılmış, belki artık hayatınızda olmayan biri ve silemiyorsun. Çünkü bazı dijital şeylerin değeri kapladığı megabaytla ölçülmez. Orada kaplayacağı alan ne kadar ki, değil mi? Nesnelerin, kayıtların, kişisel anılar için güçlü hatırlatıcılar olduğunu söyleriz hep. İşte o güçlü hatırlatıcılardan biridir mesajlar. Eskiden mektup saklıyorduk, şimdi ekran görüntüsü, ses kaydı, mesaj saklamaya başladık. Teknoloji değişti malum. İnsanın hatıra biriktirme ihtiyacı değişmiyor. O yüzden bazen mesaj biriktiriyoruz. Mesaj stokçuları var mı aramızda? Evet. Telefonlarımızın hafızasını dolduran şeyler gereksiz gibi düşünüyor olabilirsiniz ama bu gereksiz şeylerin çoğu veri değil. Bir zamanlar yaşadığımız hayatın küçük arşivleri.

0: Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Alba Fold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
4: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı.

Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve moda Florentia Village.

0: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay. Alışverişin yeni merkezi,
1: merkez Ankara. Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
2: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İşcep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi İşcep'te.

Dizi film severler vardır aramızda. Dün akşam örneğin günü, geceyi neyle kapattınız? Hangi diziyle, filmle kapattınız? Ben olsam öyle yapmazdım. Böyle dizi olur mu ya da böyle senaryo olur mu dediğiniz var mı? Aslında çoğu zaman ben olsam yapmazdımlar var hayatımızda. Sadece dizide, filmde değil. Birinin verdiği kararı duyduğumuzda da ben olsam asla yapmazdım diye çok kullanıyoruz bu cümleyi. İnsanların başkalarının davranışlarını değerlendirirken o koşulların etkisini genelde görmezden gelip ya da küçümseyip kişiliğe fazla pay vermesiyle alakalıdır. Bu klasik bir eğilimdir. Ben olsam yapmazdım. İyi de sen o değilsin ki. Adam sinirli. Ne kaba insan dersin. Belki biraz önce kötü bir haber aldı. Biri geç kaldı. Ne sorumsuz dersin. Dur bakalım, belki hiç bilmediğin bir şey yaşadı, o yüzden geç kaldı. Hakkında hüküm vermek, yani insan hakkında hüküm vermek öyle kolay değil. Önce küçük bir boşluk bırakmak lazım. Karşımızdakinin davranışını görüyoruz. O davranışa gelene kadar yaşadıklarını genellikle görmüyoruz.

Hafta sonunu fırsat bilip evini, iş yerini, ofisini düzenleyenler var mı? Belki çalışma ortamını düzenleyenler. Evet, bir iş biter, hemen bir toplamak isteriz masayı, düzenlemek isteriz. Uzun süren bir iş biter, sınav tamamlanır, proje teslim edilir mesela. Sonra bir anda tuhaf bir istek gelir, masayı toplayayım, dosyaları kaldıralım, evi düzenleyeyim ya da. Çünkü fiziksel çevrede yaptığımız küçük değişikliklerin zihnimizde de bu bölüm kapandı hissini güçlendirdiğini deneyimliyoruz çoğu zaman. Bu şekilde olduğunu bilmesek de o hissiyatı yaşıyoruz işte. Ritüel de diyebiliriz buna. Ritüellerin hayatımızda etkileri büyük. Küçük sembolik davranışların bu tarz küçük duyguları yönetmeye yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. İnsan çoğu zaman hayatındaki değişikliği önce bulunduğu yerde görünür hale getirmeye çalışıyor. O halde bugün yeni başlangıçlar yaşayanlar varsa aramızda, onlara ithafen diyelim ki bazı yeni başlangıçlar eski dosyaları kaldırmakla başlar.

0: Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
4: Çok Florentia bir gün geçirmeye hazır mısın? Çok Florentia tarzları keşfetmek, çok Florentia lezzetleri deneyimlemek ve İtalyan sokaklarında çok Florentia hissetmek için Florentia Village'a davetlisin. Alışveriş, gastronomi ve

0: O da Florentia Village'da. İtalya'nın luxury designer outlet'i 18 Eylül'de saat 18'de İstanbul'da kapılarını açıyor. Florentia Village.
1: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
4: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
6: Akakçe. Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
7: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
8: Getir, bir mutluluk getir.
9: Alışverişin yeni merkezi, Merkez Ankara.
10: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni okula göndermeye pek de hazırlar.
11: Maksimumdan şehir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar iş cepten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıca

Gün cumartesi, günün büyük bölümü yaşandı bile. Belki planınız vardı, yaptınız. Belki hiçbir plan yapmadınız ya da istediğiniz gibi gitmedi planlar. Ama önünüzde hala güzel saatler var. Cumartesi akşamını en azından güzel değerlendirebilirsiniz. Tabii mecbur muyuz yani, değiliz, şart mı? Ha, istediğin gibi değerlendir, o da ayrı konu. Her şeyi en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak bazen keyfin kendisini azaltıyor çünkü. Bir sorumluluk yüklüyor. Yani güzel vakit geçirmenin bile iyi vakit geçireceğim sorumluluğu içinde bulunduğumuz anı yaşamamıza engel oluyor. O yüzden bırakın bu akşam, ben de sözümü geri aldım. Mükemmel plan yapmayalım. Güzel bir yemek olabilir, bir yürüyüş olabilir, bir film olabilir. Sıradan da olabilir. Belki bir arkadaşınızla oturmak, sohbet etmek. Size iyi gelmesi yeter. Çünkü yeni hafta başlarken kaç aktivite yaptığımız değil, biraz olsun kendimize gelip gelemediğimiz ve ne kadar dinlendiğimizi ya da eğlendiğimizi sorgulayacağız. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demir Doker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral Pop Haber'de sizlerleyiz. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Erdoğan, ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız dedi. Karadeniz'de etkili olan sağanaktan en çok Rize ve Trabzon hasar gördü. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de şiddetli yağış sele yol açtı. Hıdırbey Nehri'nin taşması sonucu çevredeki tesisler su altında kaldı. Ünlü isimlere düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 isim ise gözaltı süresi uzatıldı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan ve Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Daha önce soruşturmada 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Silivri cezaevindeki güvenlik kamerası kayıtları inceleniyor. Son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen 2 eski savcı tutuklandı, toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Bebeği borç karşılığı çadırdan aldığı öne sürülen şahıs adli kontrol şartıyla serbest. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yolcu feribotu faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı ve böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e ulaştı. 13 kişi hala kayıp. Akaryakıtta tabela değişti. Motorinin litresine 4 lira 10 kuruş indirim geldi ve böylece motorin fiyatları 100 liranın altına indi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklık biraz artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara yer yer yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 32 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: Spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'de haftanın maçı Trabzon'da oynanacak. Karadeniz ekibi Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Süper Lig'de 6. hafta öncesi Galatasaray 13 puanla lider, Trabzonspor'sa 7 puanla 9. sırada bulunuyor. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi. Belçikalı futbolcu yarınki Ahmet maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe tarafın EuroLeague Süper Kupası'nda final şansını son çeyrekte kaçırdığı Olympiakos'a 92-90 yenildi. Sarı lacivertlilerin Dubai Basketbol'la karşılaştığı üçüncülük maçı şu dakikalarda devam ediyor. Olympiakos Real Madrid finali ise saat 20'de başlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklık hafta sonuyla birlikte birkaç derece yükseldi ancak Marmara'da hava biraz bulutlu, Poyraz, Çanakkale, Balıkesir hattında daha kuvvetli esiyor. Karadeniz'de ise Samsun, Trabzon, Rize kesiminde hala yağmur etkili, ani sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor.

0: Bunu göndermeye pek de hazırlar.
1: Maksimumdan şiir gibi kampanya. 8000 TL'yi aşan maksi puan. 30 Eylül'e kadar İş Cep'ten kampanyalara katılın. Maksimum kartınızla seçili sektör ve e-ticaret firmalarından yapacağınız okul alışverişlerinizden 8000 TL'yi aşan maksi puan kazanın. Ayrıntılı bilgi

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Okullar açıldı yine. Bir sevinç geldi evimize. Kalemlerim, defterlerim hepsi hazır erkenden. Maksimumdan her şeyi almışlar. Beni

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Tan Taşçı Gidişat. 9 numara Derya Ulu Şımarık. 8 numara Poizi Başımda Belalar. 7 numara Sibel Can APO Kıyamam. 6 numara Mebrure Değil. 5 numara Mela Bedel 2 tas çorba. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Hadise Ara Beni. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Feezy, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 9 numara Poizi Başımda Belalar. 8 numara Bora Duran Döndüm. 7 numara Blok 3 Kırgınım. 6 numara Crash Crash. 5 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 4 numara Hadise Ara Beni. 3 numara Manifest Toz Pembe. 2 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 1 numara Blok 3 Sebebi Yar.

0: çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar. Dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Mela Bedel 2 Tas Çorba. Dokuz numara Mebrure Değilim.
1: Şifa olamadım ama zulüm de değilim. Şifa olamadım ama zehir de değilim.
0: Sekiz numara Kıraş Kıraş.
2: Ne zamana kadar benlesin? Henüz ona karar vermedim. Buralara kolay gelmedim.
0: Yedi numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun.
3: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım.
0: 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri.
4: Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi.
0: 5 numara Poizi Başımda Belalar.
5: Yine yazdım ama unuttum ismini. Başımda belalar, görmedin beni.
0: 4 numara Manifest Toz Pembe.
6: Çok toz.
0: Üç numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
7: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sabaha kadar oynat sarları hileli.
0: İki numara Hadise Ara Beni.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, Çağlar Demir Döker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da deniz suyunun içme suyuna dönüştürülebilmesi için tesis kurulacak. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, deniz suyu arıtma projesinin bu yıl sonunda ihaleye çıkacağını belirtti. Aslan, atık su altyapısını da güçlendirdiklerini belirterek, biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının %38'den %58'e yükseldiğini aktardı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık bir fosil bulundu. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Daha önce de 4000 yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşılmıştı. PISA çevre biliminde Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye fen bilimleri alt ölçeği olarak ilk kez değerlendirilen çevre bilimi alanında 494 ortalama puanla 85 ülkenin ortalaması olan 447 ve OECD ortalaması olan 480 puanın üzerinde performans gösterdi. Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979'dan bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Uzmanlar bu devasa miktarın eğer dondurulsaydı Amerika'nın tüm yüzeyine 1,5 metre derinliğinde tamamen kaplayacak kadar büyük olduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar bunun gelecek adına kötü haber olduğuna işaret ediyor. Gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Environmental Research Letters'ta yayınlanan yeni bir araştırma, 21. yüzyılın sonuna kadar yerkürenin kara alanlarının %40'ından fazlasının kurak hale geleceğini ortaya koydu. Etna yanardağı hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağı Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı aktarıldı.

0: Bayşe.
1: Komedinin de bir klası olmalı diyenler için şimdi Kral Pop Radyo'da Bayşe yayında. Hepiniz hoş geldiniz. Satın alamayacağın bir şey klas kanka. İstediğin kadar zengin ol, istediğin kadar sosyetik takıl, aristokrat gibi davran. Klasın yoksa yoktur, varsa vardır. Sokakta yaşayan birinin de klası olabilir. Olur. Senin klasın var mı Bayce? Şaka mı yapıyorsunuz? Klasın ağzını burnunu ayırmış bir insanım ben. Geçen gün mesela kebapçıda tavuk kanadın terbiyesi ağzına bulaşmış bir adam gördüm. Lavaşı peçete olarak kullanıp ağzını silip yedi sonra lavaşı. Klas bunun tam tersi. Merak ediyorduysanız. Ya lavaşın bir onuru var. Ayıptır ya. Eyvallah, biraz geçim sıkıntısı var. Ağza bulaşan kanat sosunu israf edebileceğimiz bir ortamda değiliz şu an. Peki Bayşe, restorana gittiğinde masadaki şeker ve peçeteleri cebine çantana doldurur musun? Sadece o değil, tuvaletten tuvalet kağıdı da araklıyorum. Ama elmalarla armutları karıştırmayalım. Klas başka bir şey, geçim sıkıntısı başka bir şey. Ben niye bu kadar klasım? Çünkü param yok. Bir tek klasım var. Onu korumaya çalışıyorum. Bir de klası olan zengin insanlarla görüşebiliyorum bu sayede. Elimi cebime attırmıyorlar, sağ olsunlar. Onlar da farkında tek mülkiyetimin klas üzerinde olduğunu. Klas üzerinde mülkiyet hakkı biliyorum, farkında. Biraz absürt, bürokratik görünüyor olabilir ama dedim ya, tek varlığım. Dokunanı yırtarım Allah canım almasın. Vallahi. Her neyse. Bakın, zenginlere lafım yok. Benim asıl üzüldüğüm sosyal medyada zengin görünmeye çalışan fakirler. Çok üzülüyorum. Zenginliğini göstermek için fakirliğini organize etmeye çalışan çok insan görüyorum her gün. Bak, zenginliği göstermek için fakirliğini organize... Bir gece otel konaklaması alıyor, yanına 14 mayo, 11 güneş gözlüğü, 6 şapka, 4 terlik almış. Öyle bir görsel stoklamış ki sanırsın hayatı tatilde geçiyor. Dikkat edin. Mayo, pareo, şort değiştirip yeni fotoğraf çekmekten denize bile girememiş. Saçları hep kuru resimlerde.

fotolarda. Bir saatliğine spor araba kiralıyorlarmış. Bunu biliyor muydunuz? Kızı almaya modifiye Şahin'le gittiğinde ne olacak? Anlamayacak bu neler olup bittiğini. Yalnız ne araba yapmışlar ha? Dede, baba, oğul nesillerdir kullanıyoruz millet. Ne Alman arabaları, ne Japon cevherleri hurdaya çıktı. Titanyum'dan mı yapmışlar Şahin abi? Bu nedir? Bakın sıradaki cümle size biraz karışık gelebilir, affedin ama sadece bir defa söyleyeceğim. Klas dediğin şey, başkasının arabasının anahtarını elinde tutmak değil, o anahtarın sana ait olmadığını bile bile fotoğraf çektirip eve dönünce hala kendini zengin zannetmemektir. Neyse arkadaşlar, siz olun, böyle şeylere özenmeyin. Hayatınız sosyal medyada göründüğü kadar güzel olmak zorunda değil. Gerçekten güzel olması yeterli. Cebinde ne varsa onunla yaşa. Ne değilsen onu göstermeye çalışma. Çünkü başkasına zengin görünmek için harcadığın para seni zengin yapmıyor. Sadece daha fakir bir insan yapıyor. Anladın? Anladın? Hem unutmayın, insanın arabası olmayabilir, evi olmayabilir, parası olmayabilir ama klasını koruyabilir. Ben mesela yıllardır başarıyorum. Dediğim gibi elimde hiçbir şey yok, klasım var. Gerçi onu da yakında hacizle alacaklar diye korkuyorum. De iki tane yok diye insaf ederler belki. Kral Pop burası, ayrılmayın millet.

Kültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar millet. Kral Pop Radyo'da bir devasa medya harikası Bay J'ye denk geldiniz. Aralık ayında 57 yaşıma basacağım. Normal şartlarda artık 20 daha genç ve medeniyete seslenen birinin almış olması gerekirdi. Ama dediğim gibi bu normal şartlarda. Diğer yanda şartlar normal değil. Değil. Kendimi geliştirmediğim, yeni bir şey öğrenmediğim bir gün bile geçirmiyorum hayatımda. Ot gibi gelip gidersek genlerimizi nasıl yukarı taşıyacağız, öyle değil mi ha? Gerçi bu mantığa göre 75 yaşlarına gelip bilgi birikimini üst seviyeye çıkartmış insanların çocuk yapması lazım. Mantıken sonra da o çocuklara bilgi birikimini üst seviyeye çıkarma şansı bulamayacak olan gençlerin bakması gerekecek o çocuklara. Çünkü başladığımız yere geri dönmüş olacağız. Belki de o zaman 75 yaşımızda iki çocuk yapmalıyız. Biri gen aktarımı için, diğeri de ona baksın diye. Bir tane de evin geçimini sağlasın diye. Bir tane de gözetmen, supervisor tadında. Yani son kararım 75 yaşında 4 çocuk sahibi olalım. Son kararım. Kararlarımı eleştirmeyin. Daha iyi fikirlerle gelin bana. Benden böyle. Sizden ne haber millet? Okulların açıldığı hafta herkes bir ambale oluyor. Böyle trafik, alışveriş, çocuğu aldın mı, bakkal, yoğurt, makarna, geçim sıkıntısı. Bırakın mazot! Mazot! Karım birkaç gündür diyor ki hayatım elektrikliğe geçme zamanı geldi sanırım. Menzil olayı beni bozuyor. Ha diyeceksiniz bence Bodrum'da evinden 3 kilometre çapında yaşıyorsun. Sana ne? Haklısınız, gereksiz şımarıklık yapıyorum. Başka bir şey değil yani. Ama şimdi burada bakın, karımın ekonomisiyle benimki o kadar farklı ki, ayrı dünyaların ekonomisi. Mantıklıymış gibi anlatıyor, evet. İşte benzin çok pahalı, elektrik daha ucuz, evde şarj ederiz. Bak bunun menzili de şu kadar. Otomotiv mühendisliği yapıyor bana. Ben de karşısına oturmuş hesap makinesiyle hayatımı hesap etmeye çalışıyorum. Peki araba kaç para diyorum? Şey diyor, 3 milyon 490 bin lira. Hayatım tamam. Bizim araba 1 milyon 750 bin etse, ben de radyo sunucusuyum ya hayatım, sen yanlışlıkla yeni evleneceğin adamla yaptığın bir planı bana mı anlattın yanlışlıkla mı? Bak evet de kızmayacağım, çünkü planı benimle yaptıysan çok kızacağım. Onu söylemeye çalışıyorum. Karımın mali rasyonalizasyon metotlarıyla bir gün çok sefil ve sokaklarda yaşayacağımız öngörüsünü yapabilirim. Ya aşkım diyor, oradan alırız buraya koyarız. O para geldiğinde onunla öbür tarafı şey yapıp ötekinden aldığımızla diğerine birleşme. Kadın ne konuşuyorsun? Kadın ne diyorsun? Anlatma bana bunları.

Bu kurduğun alavera dalavera cümlesi kendimi eski bir paltonun içinde yaz günü bir fast food restoranın arkasındaki çöp konteynerinden şımarık bir çocuğun bir ısırık alıp bıraktığı tükürüklü bir cheeseburgeri ararken resmediyorum. Kendimi öyle görüyorum sen böyle şeyler konuştuğun zaman. Dün ha. Çok önemli bir karar aldım. Evde bütün masrafları kestim. Ekstra hiçbir şey harcanmayacak dedim karıma. Düze çıkıp hiç borcumuz kalmayana kadar evdeyiz ve ekmek arası makarna yiyeceğiz dedim. Olmaz dedi. Peki dedim, dizi seyrettik. Ama merak etmeyin millet. Merak etmeyin, hayat böyle bir şey. Yani bir gün 3,5 milyonluk elektrikli araba bakarsın, ertesi gün ekmek arası makarna hesabı yaparsın. Önemli olan moral bozmamak. Çünkü para bugün vardır, yarın yoktur. Borç bugün vardır, yarın da büyük ihtimalle. Yarın da büyük ihtimalle vardır ama sağlık, huzur, aile, sevdikleriniz yanınızdaysa gerisi bir şekilde hallolur. Hallolur. Olmadı makarnayı ekmek arasına koyar yeriz. Ketçap da varsa daha ne olsun? Siz keyfinize bakın, keyfinize. Hayat güzel millet, gerçekten güzel. Sadece biraz pahalı. Pahalı. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J yayında.

0: Best of Bay J.
1: Merhaba milletim, şu anda Kral Pop Radyo'da akademik kariyeri ve başarılarıyla asla zinhar hiçbir tarih aralığında başarı gösterememiş olan Bay J'yi dinliyorsunuz. İşte bu sayede bu kadar iyi bir radyo programına sahip olmanız yine bu talihsiz eğitim hikayesinin bir eseridir. Bu yüzden şükür demek lazım. Ne demiş atalarımız? Yemek varsa ye, dayak varsa kaç. Bu program yemek. Evet. Yiyin gari. Bu atasözünün versiyonları da var bu arada. En sevdiğim yemek verenin kölesi, dayak atanın düşmanı ol. Yani tövbe, kimsenin kölem olmasını falan istemem ama şimdi bir bakarsanız yani 35 senedir her gün benim programı dinliyorsanız yani köle demeyelim, çok çağ dışı bir ifade olur. Bağımlılık diyelim. Bağımlılık diyelim. Güzel bir şey bazı şeylere bağımlı olmak. Mesela eşlerimize bağımlı olmasak ilk kavgada herkes boşanırdı. Oysa ki bağımlı olduğumuz için evliliği böyle bir 10 sene süründürüp kavga, gürültü geçen böyle uzun bir sürenin sonunda çekişmeli, davalı, sürgünlü, prangalı, adliye koridoru eskitmeceli böyle bir metotla boşanmayı bile bir başarı hikayesine dönüştürüyoruz arkadaşlar. İnsanın bazı şeylerden kurtulması da kolay değil. Yani bir evlilik bitirmek için bile önce yıllarca çalışmak, emek vermek, sabretmek, karşılıklı olarak birbirinizin sinir sistemini tamamen çökertmeniz gerekiyor. Anladın mı? Sakın öyle küçük kırgınlıklarla köprüler yanmadan, anevrizma geçirmeden o evden dışarı adım atmayı aklınızdan geçirmeyin, tamam mı? Öyle tamam bitti deyip kalkıp gitmeyeceksin. Evlilik dediği şey bir müessese değil. Çıkış işlemleri yıllar süren kamusal bir mesele. Kamusal. Çünkü iki kişi evleniyor. Bütün aileler taraf oluyor. Komşular bilir kişi oluyor. Akrabalar istinaf mahkemesi gibi karara itiraz ediyorlar. Bu olacak şey değil. Ben evli iki kişi arasında olup biten şeylere başkalarının karışmasına çok karşıyım. Çünkü evli kalmaya ikna edersiniz. Ve daha da acı, elem, keder dolu bir döneme girerler. Size ne ya? Bırakın boşansınlar. O kadar torun istiyorsanız gidin hamile bir kadınla kocasını evlat edinin. Allah Allah. Hatta kocasına ihtiyacınız yok. Odaklanın. Siz torun istiyorsunuz. Sadece kadını evlat edinin. İki yetişkinin masrafı fazla olur. Bana her evliliğimde nasihat verenlerden nefret ettim arkadaşlar. 20 senedir bir tane evlilik yapmış. Ben 20 senede 3. evliliğimdeyim. Laborant gibiyim ben ya. Sen kimsin bana ahkam keseceksin?
2: Bayşe'cim, ona çiçek al ve özür dile.
1: Ya kral, dün gece gözüme çatal saplamaya çalıştı. Ben niye özür diliyorum, bu bir ve çiçeğin ne suçu var? Bir de bu nasihat verenlerin tamamının kendi evliliği mükemmelmiş gibi konuşuyorlar ya böyle. Biz birbirimizi hiç kırmadık diyorlar mesela, değil mi? Oğlum senin karın geçen hafta annenle menemene soğan konur mu tartışmasını müteakip aile WhatsApp grubundan çıktı. Herkes biliyor. Kırmasan ne olacak? Biz 25 senedir çok mutluyuz. İyi de sen 25 senedir karına günaydın derken bile ses tonunu ayarlıyorsun kral. Bunun adı mutluluk değil, diplomasi. Sen evli değilsin, şirket çalışanısın bir o noktada. Ben artık evlilik konusunda kimsenin tavsiyesini dinlemiyorum. Hele benden daha uzun evli kaldı diye hiç dinlemiyorum. Çünkü uzun evlilik her zaman doğru evlilik demek değil. Bazen sadece iki tarafın da zaman aşımından avukatını aramaya üşenmesi de olabilir. Üşenmiş olması da olabilir. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J konuşuyor. Kaçırmak istemezsiniz.

İşinizin başında siz, risklerin karşısında işte Kobi Sigortası. Anadolu Sigorta'nın sektörünüze özel paketler sunan işte Kobi Sigortası'na iş cepten kolayca ulaşabilir, zengin teminat seçenekleriyle risklere karşı önleminizi alabilirsiniz.

0: Best of Bayje.
1: Selam milletim, adım Bayje. Nostaljik bir günümdeyim. Sabah uyandım, 15 sene öncesini düşündüm. 2011. O zamanlar ilk evliliğim bitmiş. Ben de yeniden piyasaya çıkmışım. Nasıl bir özgüven, nasıl bir neşe, nasıl bir hayata saldırma arzusu. Azgın bir kunduz gibiyim arkadaşlar. Önümde baraj yok, sınır yok, belediye izni yok. Gördüğüm her şeyi kemirip kemirip kendime yeni bir hayat kuracağımı zannediyorum. İlk evlilik bitmiş. İnsan üzerinde bir hafiflik oluyor tabii. Yani yıllarca taşıdığın bir yükü bırakmışsın. Karşılıklı. O da bıraktı. Belki daha büyük bir yükü bıraktı. Evet. Bir anda kendini genç, güzel, özgür ve bütün karşı cinsin seni beklediği zannedilen bir ortamda buluyorsun. Halbuki

dışarıdan bakıldığında 39 yaşında boşanmış, cebinde fazla para kalmamış, maaşının yarısını eski karısına ödeyen, yorgun, biraz da ne yaptığını bilmeyen bir radyocusun. Ama içerideki ses şöyle. Beyler bayanlar, çekilin. Bay J yine sahalarda. O zamanlar kendimi çok önemli bir romantik bir figür zannediyordum. Mesela ki kadınlar sabah kalkıp bugün acaba Bayce hangimizi seçecek? Ne güne Bayce? Kardeşim sen kimsin ya? Radyoda iki saat konuşuyorsun diye Birleşmiş Milletler'in romantizma elçisi mi oldun? Ya ne oldun sen? Boşanmanın insana verdiği bir özgürlük hissi var. Yalan olmasın. Artık kimseye hesap vermiyorsun. Akşam eve ne zaman geleceğin, kiminle konuştuğun, neden telefona baktığın, neden telefona bakmadığın. Bütün sorular ortadan kalkıyor. O zaman buna özgürlük zannediyordum. Şimdi bakıyorum biraz denetimsizlikmiş. Çünkü bir süre sonra eve geliyorsun. Kimse neredeydin demiyor. Telefon çalıyor. Kimse kimdi diye sormuyor. Bir noktadan sonra insan kendi kendine açıklama yapamaz diyor. Ben aslında bunu niye yaptım biliyor musun? Kendi kendine konuşuyor. Evde kimse yok Bahçe. Kime anlatıyorsun? Kendime anlatıyorum. Aşkı da çok basit zannediyordum. Birini beğen, konuş, buluş, eğlen. Ne kadar zor olabilir ki? Ayı. Birini beğen, konuş, buluş, eğlen. Öp. Öp. İzin olursa öp. Yeni insanlarla tanışmak, yeni heyecanlar. İnsan kendini yeniden keşfediyor zannediyor. Halbuki bazen sadece aynı hatayı farklı bir insanla tekrar yapıyor. O kadar, o kadar. Bir de o dönem insan kendini olduğundan çok daha cazip hissediyor. Mesela radyodan çıkınca o ses gidiyor. Yerine böyle 40 yaşında boşanmış adam geliyor. Merhaba. Ben Bahçe. Şimdi 16 yıl sonra dönüp o adama bakıyorum. İlk evlilik bitmiş, özgürlük sarhoşluğu başlamış, kunduz baraj arıyor. Evet. Kunduzlarla barajın ne? Neyse, ben de sanki hayatın bütün sırlarını çözmüşüm gibi dolanıyorum. Şimdi biliyorum ki insan bazen, yani şimdi hayat tecrübesi diyoruz. O zamanki Bayce, ben bir daha asla evlenmeyeceğim dese, bugünkü Bayce ona sadece güler. Çünkü hayat bazen sana, öyle mi? Peki, bir bakalım diyor. Sonra bir bakıyorsun yine evlisin. Hatta biz diye cümle kuruyorsun. Evet. 2011'deki Bayce bunu görse herhalde beni arayıp kardeşim sen ne yaptın diye sorar. Evet. Ben de sorma senin yüzünden oldu der. Neyse. 2000, bak size bir şey mi? 2010, 11, 12'deki Bayce'ye selam olsun. O adam olmasaydı bugünkü adam olmazdı. Sadece biraz daha az özgüvenli, biraz daha az kızgın, daha az azgın ve biraz daha fazla uykulu olurdu muhtemelen ama. 2026'ya geldik. Hayat değişti. Saçlar azaldı, masraflar arttı ama insanın kendi eskine haline bakıp Allah seni bildiği gibi yapsın oğlum diyebilmesi değişmedi. Bu benim için her zaman bir lüks.

0: Best-of Bayje.
1: Mükemmel bir radyo istasyonu, son teknolojiyle döşenmiş bir radyo kanalı, öküz gibi sağlıklı bir akşam şovmeni. Söylesenize bir radyo dinleyicisi daha ne ister hem? Çünkü bakın evet belki bazılarınız Bay J'nin Kral Pop Radyo'daki 2019 Nisan'ından beri süren bu programındaki tarzını çok beğenmiyor olabilir ama radyo yayıncılığında devamlılık çok önemli. Yani vasat bir programı 20 yıl aynı saatte sun, 20. yılın sonunda küçük bir Avrupa ülkesini işgal etmeye ikna edebileceğiniz boyutta büyük bir dinleyici kitlesi oluşturabilirsiniz. Benim durumumda Fransa veya Almanya'yı işgal etmemiz gerekir. Gerçi 20 yıl boyunca beni dinlemiş bir kitlenin Avrupa'ya girip ilk yapacağı şeyin işgal olduğundan da emin değilim. Muhtemelen sınırdan geçip burada kahve kaç euro, bir de bu kızlar bekar mı diye. Yine de potansiyel olduğunu düşünüyorum. Yani ne bileyim 2019'dan beri bu kanalda aynı saatte aynı adamı dinliyorsun. Bunun sonunda benim üzerimde bir miktar siyasi nüfuz oluşması gerekiyordu diye düşünüyorum. Siz bilirsiniz. Hatta bazen düşünüyorum ben bu programı 30 yıl daha sürdürsem. 56 yaşındayım, 86 yaşında. 30 yıl daha sürdürsem. Teknoloji çok gelişti, bir sürü yeni peptit çıktı. Büyük bir grubun lideri falan olabilirim. Bay J bugün ne dedi? Bay J domates almayın dedi. Herkes marketten eli boş çıkıyor. Bay J bugün mavi gömlek giydi. Ülkede mavi gömlek satışları patlıyor. Böyle bir güç tehlikeli. Ben bunu kaldırabilir miyim? Bilmiyorum. Siz kaldırabilir misiniz? Bilmiyorum. Ve burası Türkiye'nin ve dünyanın en şöhretli Türkçe pop müzik radyosu. Kral Pop Radyo. Bay J ve çalışma arkadaşları. Siz de farkındasınızdır. Oldukça dinamik bir girişle dinleyiciyi hemen abluk altına alıp başarılı, reytingli bir akşam şovunu daha garantilemiş oluyoruz. Ben asla böyle biri değilim. Sırf siz eğlenin diye yüzeysel bir şapşal gibi görünüyorum. Öyle öyle. Bu da beni harika bir insan haline getirir. Çünkü fedakarlık sizi de sırf eğlencesi için zavallı bir radyo sunucusunu istediği gibi kukla gibi kullanan bir zalim yapar. Öldükten sonra bunları izah etmeye çalışırken iyi şanslar diliyorum. Kendisi yayında çok neşeliydi efendim dersiniz artık. Mahşerde yayın kaydını açarlar, ben de orada tekrar rezil olurum. Çünkü gerçekten neşeliyim. İyiyim yani, çok şükür. Çok işler tıkırında. Ofiste son zamanlarda her yerde kamera var. Ben iyi niyetli bir insanım. Bu güvenlik sistemli bir şey yolunda gitmediği zaman kamera kontrol merkezi tarafından hemen fark edilmesi, müdahale edilmesi yolunda atılmış bir adım olarak görmeyi tercih ediyorum. Güzel, güvenlik önemli. İş yerinde herkesin kendini güvende hissetmesi. Ama kameraların insanın hayatındaki bütün küçük ayrıntıları yakalaması biraz rahatsız edici. Mesela anten müdürüm Erkan bir keresinde ofise geldiğimde bacağımdaki et beniyle ilgili bir doktora gitmemin iyi olacağını tavsiye etti. Bayağı popoma bayağı yakın bir yerde olduğu için hani hoş gelmedi bana. Karışmaya güvenlik kamerasına bunu nasıl fark ettin? Ya ben o kadar detaylı çalışmıyorum. Görüntüleri izlerken güvenlik olarak bakmıyor Erkan demek ki. Sadece Bay J bugün fiziksel olarak nasıl? Rengini beğenmemiş. Gören de dedim. Erkan'a dedim ki, Erkan'cığım belki daha yakından bakmak istersen, o bir et beni değil, senin adını dövme yaptırdım. Bacağıma. Erkan şaka yaptım. Sana aşık falan değilim. Sadece karımı gıcık etmeye çalışıyorum. O kadar. Yoksa evli hayatta belli bir noktadan sonra insan romantizmi de bu seviyeye taşıyıp orada öyle yaşıyor. Yani başka bir adama adını bacağına yazdırdım deyip karısını kıskandırmaya çalışıyor. Sonra eve gidip hayatım bugün iş yerinde seni çok düşündüm diyorsun. Mesela evlilik. Neyse. Sessiz olun, kameralı olan yerde uslu durun. Ben yıllardır radyoda konuşuyorum. Neyi nasıl söyleyeceğimi biliyorum ama siz dikkat edin. Güvenlik kameraları sessiz. Sessiz. Sessiz insanlar kadar tehlikeli bir şey de yok. Zaten biliyorsunuz değil mi? Hiçbir şey söylemezler. Sadece kaydederler. Sonra

0: 7 sene sonra bir gün önünüze görüntüyü koyarlar. Burada ne yaptığınızı biliyoruz Bayce. Evet. Ne yapıyordun Bayce?
1: Çalışıyordum lanet olsun. Herkesin çalışması prensipleri, sistemi farklı. Eleştirmeyin beni. Önce papuçlarımı giyin.

Beni vidi göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481. Beni vidi göz.

Best of Bay J. İyi akşamlar milletim, Bay J konuşuyor. Burası Türkiye'nin pop müzik kanalı Kral Pop Radyo. Biz yıllardır en çok dinleniyoruz. Üstelik Bay J bu tip düşük Türkçeli cümleler kuruyor olmasına rağmen. Evet, evet. Ama

Benim suçum değil. Ben yeni Türkçeyi dizilerden filan öğreniyorum. Son yıllarda şarj kelimesi şarj oldu. Travma diye bir kelime vardı. Artık tramba. Çünkü kimsenin dili dönmüyor oyuncularımızdan. Tabii demek yerine önce tabii ki oldu. Sonra tabii ki de diye yepyeni vurguyu onaylamaya doymayan bir tamlama haline geldi. Tabii ki de, tabii ki de elbette. Tabii ki de elbette ne sandın da aynen fil hakika ne? Bir de yalnız vardı mesela. Yalnız vardı. Yalnız artık yalnız yazılıyor. Kelimenin içinde fazladan bir harf var mı? Yok. Eksik olan şey eğitim. Abi. Bakın gençler. Hadi ghosting, mosting filan anladım. Onları kullanın. Çünkü birini hayal etmek çok çirkin bir ifade. Gerekli gereksiz. Kullan. Orijinal Türkçe kelimeleri bozmayın ve gerekli gereksiz kullan. Mesela dün gece ne yaptınız? Dün gece sinemaya gittik filan. Oldu mu filan orada oldu mu durdu mu güzel sizce de? Ya da birine ilginç bir şey anlatıyorsun ve karşındaki hiç ilgilenmiyor konuyla. Ama şaşırmış gibi yapmak için kullanıyor. Sonra da filin sırtına atlayıp ucu yanan okları yerlilere fırlatmaya başlan. Filan. Yani mabadından sallıyorsun diyemediğinden ötürü filan kelimesini uygun görmüş. Bu çok fena sallıyorsun kankaya gelen müthiş bir cevap daha vardır. Diyorsun. Katletmeyin. Katletmeyin rica ediyorum. Türkçe benim kırmızı çizgim. Yapmayın etmeyin. Ya da bari fişini çekin acı çekmesin. Ya böyle olmaz. Bak Türkçe konusunda bu kadar hassasım. 35 senedir Türk radyo dinleyicisine hizmet ediyorum. İstanbul Tophane'de doğdum. Şişli'de büyüdüm. Annem Türk, karım Türk. Vermiyorlar abi TC vatandaşlığını. Vermiyor. Çıldıracağım. Çıldıracağım. Bak buradan bütün yetkili mercilere sesleniyorum. Bakın istediğiniz her belgeyi aldım. Tercüme ettirdim. Apostillettim. Sabıkam yok. Sicilim temiz. Vergilerimi 40 senedir kuruşu kuruşuna ödüyorum. 100 milyonun nüfusun yarısı beni ailesinden daha fazla seviyor. Daha ne yapmam lazım söyleyeyim. Yani küçük bir Avrupa ülkesini topraklarımıza falan mı katmam gerekiyor? Ne yapacağımı şaşırdım. 2 sene oldu başvuralı. Ben de Türk olmak istiyorum artık ama ya. Bu da son denememdi. Daha da olmasa demek ki ikamet tezkeresiyle devam edeceğim. Geçen gün sınırda, Yunan sınırında bir polis memuru "Oo" dedi "Bayce, süresiz ikamet izni. Bunu artık kolay kolay vermiyorlar." "Nasıl yani?" dedim. "99 yıllık ikamet tezkeresi artık vermiyorlar diyorum." dedi. Belki de yani bu ayrıcalığın ardından hemen vatandaşlık vermek istemediler şımarmayayım diye, değil mi? 200 sene mi yaşayacaksın kral? 55 yaşındasın al 99 yıl işte daha ne istiyorsun şeklinde. Hadi insan ömrünü 50 yıl uzatmayı başardılar. Hala yetiyor bu kart. Şimdi git programını sunmaya devam et. Hadi.

0: Best of Bay J.
1: Selam millet, Bay J yayında. Şimdi Kral Pop Radyo'da akşam saatlerinin en iyi şovunu yakaladınız, kıymetini bilin. Eşe dosta bahsedin, şikayetlerini de lütfen müessiz... Ya tam kolpaya gerek yok, ne şikayeti Allah aşkınıza, mükemmel bir program bu. Mükemmel bir program. Şimdi bak, mükemmel kelimesi çok suistimal edilen bir kelime milletim. Ayrıca dünyada mükemmel olan hiçbir şey olmadığı gerçeğini de hesaba katmamız gerekiyor. Ben işte şöyle olmasını isterim, böyle olsa daha iyi olur dediğimde karşımdaki şunu söyleyince gıcık oluyorum.

0: bu Amerikan vari kalıplar var ya.
1: Bayce, mükemmel bir dünyada. Bu söylediklerin tabii ki... Ay sus! Sus! Devam etme. Dünyanın mükemmel olmadığını biliyorum. Biraz daha iyi etmeye çalışıyorum. Mani olma. Senin gibilere yüzünden geri kalıyoruz. İdeal bir dünyada. Ne ki ideal dünya? İnsanların olmadığı cıvıl cıvıl bir yer mi? Bir laf daha var. Gırtlaklarım Allah canımı almasın. Benimle denemeyin kullanmayı. Laf geliyor. Günün sonunda... Ya bu Amerikalıların bütün kullandığı pazarlama stratejileri kullanmak zorunda mıyız? At the end of the day tercüme. Tercümesi bir kere günün sonunda olmamalı. Kültürümüze hakaret, kıssadan hisse gibi bir şey bile daha uygun olur. De çok kibirli geliyor bana, niye bilmiyorum. Bak Bayce, günün sonunda... Ya bir git, ne diyeceksen desene. Sonuçta dersin, nihayetinde dersin, işin özünde dersin, velhasıl dersin, günün sonunda ne? Kaç mesela günün sonu? 23.47'de mi? Kaç tam olarak? Bir şey söyleyeceksen söyle. Günün sonunda ne olacak? Gün bitecek. Her gün bitiyor zaten. Bir de o kadar kesin bir şey söylüyorlar ki insan zannediyor gece yarısı bütün meseleler çözülecek. Bayce, ne düşünüyorsun? Şöyle olmasını isterim. Günün sonunda dünya mükemmel değil. Tam günün sonunda bunu ben de biliyorum zaten her gün hem de. 55 senedir her gün biliyorum. Ben zaten günün sonunda değil, günün ortasında düzeltmeye çalışıyorum. En korkunç kalıba geliyoruz şimdi. Bak, Amerikan özentisi. Bak Bayce, sesli düşünüyorum. Ne demek sesli düşünüyorum? Düşünüyorsan düşün, niye? Niye anons ediyorsun? Düşünmek sessiz bir eylemdir. Sesli olarak düşünürsen henüz düşünmediğin ve bunu canlı ve improvize yaptığın için saçma sapan bir şey söyleme ihtimalin çok büyük. Niye sesli düşünüyorsun? Önce düşün, sonra ses ver. Niye? Çünkü bak, neden saçma sapan bir şeyle çıkacaksın ortaya sesli düşündüğün zaman? Çünkü her düşüncemiz rezalettir. Arada bir düzgün bir şey çıkar, onu söyleriz ya biz. Bu yüzden sesli düşünme. Ben de bazen sessiz düşünüyorum ama bunu size söylemiyorum. Çünkü düşünmek için basın toplantısı düzenlememe gerek yok. Bak Bayce, sesli düşünüyorum. Hayır, sen düşünmüyorsun. Sen düşünme eylemini pazarlıyorsun şu anda bana. Henüz düşünmedin. Düşündüğün anda bir de sesle veriyorsun aynı anda. Bir de devamında mutlaka bir tane aslında geliyor. Bak Bayce, sesli düşünüyorum. Aslında burada şöyle bir şey var. Ne var? Düşüncenin sesi var. Kendisi yok. Yok, çünkü düşünme maksadıyla sesini çıkarttın ama düşünebileceğin garanti değildi. Eskiden insanlar bir şey düşünürdü, sonra söylerdi. Şimdi düşünürken de açıklama yapıyorlar. Şu anda bunu düşünüyorum, ücretsiz seslendirme dahil. Ben de şu anda senin bunu düşündüğünü düşünüyordum ama belli ki düşünmüyorsun, düşünmeden konuşuyorsun. Genelde bu şirket toplantılarında, arkadaşlar... Bir de burada toplantıda söyleyenler var. Ben burada sesli düşünüyorum arkadaşlar. Oğlum, toplantıdayız zaten. Sen konuşuyorsun, biz de dinliyoruz. Bunu söyleyince düşüncen daha mı değerli oluyor? Ben de yarın kahvaltıda arkadaşlar şimdi sesli çiğniyorum diyeceğim. Her şeyi anons edelim. Herkes de radyo sunucusu oldu ha. Vallahi, Allah Allah.

0: Bayşe.
1: Biliyor musunuz millet? Her şey hasta bir genç kız için birkaç şaka yazmamla başladı. Ya lütfen gülmeyin, ciddi bir şey anlatıyorum ya. Sonra kız bana, sen bunu çok iyi yapıyorsun, niye bunu paraya dönüştürmüyorsun diye sordu. O zaman anladım ki insan hangi yaşta olursa olsun, hangi fiziksel durumda bulunursa bulunsun gülmeyi seviyor. Ve insanları biraz olsun mutlu edebilmek için bu işi yapmaya karar verdim. 35 yıl geçti, hala buradayım. Fena bir karar değilmiş. Finansal olarak berbat bir kararmış. Sizin adınıza hiç de kötü bir karar olmamış.
2: Bahçe, peki hiç komedi yazmaktan bıkıp tıkandığın olmuyor mu?
1: Bu gerçekten çok komik bir soru. Üniversite çağında çocuğu olan bir adama bugün çalışmak istemiyor musun diye sormak. Bankadaki veznedar bugün para sayacak havamda değilim diyebiliyor mu? Balerin bugün tütümü giymeyeyim, ruhum istemiyor diyor mu? İtfaiyeci bugün yangın kendi kendine sönsün, İnşallah yağmur yağar diyebiliyor mu? Ürolog bugün prostat görmek istemiyorum diyor mu? Diyor mu? İnsanların... Benim için de aynı şey geçerli. İnsanların iyi vakit geçirmeye ihtiyacı var. Özellikle bu sıkıcı, daraltıcı modern dünyada. Ben sorumluluklarımı biliyorum.

0: Çocuk sahibi olmanın bir başka sorumluluğu daha var. Çocuklar sizin yüzünüzden sürekli bir şey bekliyor. Hediye, oyuncak, sürpriz. Bir noktadan sonra eve eliniz boş girdiğinde çocuk baba hoş geldin demiyor. Baba mı? Anne bu babam mı? Eli boşta. Oğlum doğmadan evde zaten bir köpek vardı. Sonra yeni bir yavru köpek istemişti. Bir düşünün, karı koca çocuk dadı, bir köpek bulunan eve bir de yavru köpek daha sokmak. Bu aile değil, hayvanat bahçesinin küçük şubesi gibi bir şey. Köpeğin tuvalet eğitimi de çok önemli. Ben kutu eğitimi verdim. Dışarı çıkana kadar bekliyordu. Ben de salonun ortasından kaka toplamaktan kurtuldum böylece. Ama eğitim yönteminde köpeğin cinsini mutlaka hesaba katmak gerekiyor. Mesela karşınızda iri kıyım bir Rottweiler var. Bunu siz mi yaptınız? Kibar olmanız gerekiyor. 50 kiloluk bir Rottweiler'dan bahsediyorum.
1: Evet. Bir problem mi var?
0: Yo. Aksine çok güzel bir kaka olduğunu düşünüyorum ben. Şimdi 4 tane kedimiz var. Kediler daha pratik diyorlardı. Evet, tuvaletlerini klozete yapmayı öğretebiliyormuşsun dediler. Çok güzel öğrettik. Gece 3'te tuvaletin geliyor, klozet dolu. Tak tak tak. Uzun sürecek mi? 4 kedi, tek kum kabı kullanıyoruz. Jaguar beslediğimizi düşünüyor. Arkadaşlar, evet. Hayat ne kadar hızlı değişiyor ya. Daha dün sevgilim diyordum, sonra nişanlım dedim, sonra eşim dedim, şimdi karım. Aynı kadın, hala inanılmaz da sadece unvanı güncellendi. Sıkılmıyorum. Her gün yeni bir karakter, her gün yeni bir trip. Her gün yeni bir dırdır. Beni hala şaşırtmayı başarıyor. Evet. Sürekli yeni sorumluluklar yüklemeye çalışıyor sırtıma. Ev alalım, kredi çekelim, araba alalım, kredi çekelim. Küçük bir yere geçelim. Sen zaten tamirat işlerinden anlarsın. Boyayı yaparsın, musluğu halledersin. Alışverişi ben yapıyorum, arabayı bakıma ben götürüyorum. İkinci bir işe daha girmek zorunda kalıyorum. Sonra bana ne diyor biliyor musun? Bana hiç vakit ayırmıyorsun. Yo, kendime zarar vermeyeceğim. Merak etmeyin. Ben korsan olmak istiyorum. Meslek olarak korsan. Koskoca okyanuslarda adama gemi yağmalıyor. Ben burada Bodrum Denizi'nde niye yapmayayım? Yasal mı? Değil. Benim bu kadar çalışıp hala fakir olmam yasal ama. He? İyi akşamlar millet.

0: 24 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
1: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Hayer 10 kilogram 1400 devir çamaşır makinesi 25.799 lira ve 10 kilogram ısı pompalı kurutma makinesi 25.799 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt.

Berkay Türkiye turnesi kapsamında şehrine geliyor. 22 Eylül İzmir Kültür Park Açık Hava. 6 Ekim Bursa Kültür Park Açık Hava. 25 Ekim Kocaeli Derince Gösteri Merkezi.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmeniz lazım.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletim.